0: Tamam şu an. Hayır için çok kahve.
1: One.
0: California has now road mission registration. One Nora, Charles Nora 31 on a white setting out.
1: Sir?